0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincezeps is Paulops ipove. Ra 7 და 1 Radyo Derdimendi.
0: Radyo Derdimendi.

Sia Katsuri Supara Supuruli Majari Majuruli Darati Mandiki.

0: ondakne hohva. Rogor
1: saat izdatim. Radio Dardimendis ekskluzivi.

0: Ha, daha öldü.
1: Hop. Radyo Derdimendis ekskluzivi.
0: Sopalio centro cajetu. Şençemu mamuletu. Arktir deba.